işte bir şeyler. Bu konuyu getirdiğim için ayrıca tabii ki öyle bir şey değil.

0: tanıştıktan geldi. Ama durur, sudan beri tatlı.
1: Dediler, mannenin sözlerinden kutu, manikiden

0: tedaviden geliyor. Durumumuzda korkarlar.
1: Dediler, mannenin çocuğundan Fiko, Mayıs İbar Sözü, Türkçesine gelen hastalığı, Topak Sınavçı'nı. Mayıs İbar, Tüksat Bayi, Sayıs Adlar, Mayıs'ı, Eğit Beşkin'i, Sınavçı'nı. Ne yapın ne
0: yapın ne yapın? Mere Mayıs İbar Sözü, Aksiyon İbar bir durum içerisinde.